0: tumaray. Ayala şimini sürün, sürün tumaray.
1: 喜欢上一个小伙子了，咋办？咋办？咋办的？

0: 好看吗？
1: 一个破玻璃看你个美的，我的绿宝石。
2: Amansızlar mı?
3: Oy kardeş sen seni mi etmiyorsun be?
2: Yaksın yaksın.
4: Bek aman cırsındır.
3: Ne diyeceğini de kadar yıkandayım bak.
2: Niye koyarım ok kaldı? Çeşesi bir küyüktüm dersin cakıp bergen. Kalkıracaksa.
4: Ana ne diyeceğim el bala koy. Boz koluna tırtık tısık kalar mekin. Yer adam degen osu koy. Ana balanı neki çayımen cakalastırmışsındır.
2: Uy, мен оған шай қайнат деген жоқпын. Ер данаға шай жөнде десем, ол... Қойшы, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу

0: tumar ay. Ay alaşım yine sürün, sürün tumar ay.
1: 喜欢上一个小伙子了，咋办？咋办？咋办的？